0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Let's go.

Allah'ım.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçkva mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.
2: Burası Lazuri Radyo.
3: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicchum.
1: Kardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Hasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Ne boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: düzdüreyim ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdüreyim ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdüreyim ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.
3: Ubaz da.
4: Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefesli.
4: Kaşı bey, boru
3: var. Boru var diye ubaz da.

0: Şimdi çok güzel. Sor neler?
1: Kapılık köyde çok önemlidir.
2: Evler yan yana dizilir.
3: Çikini okorişi holos yurtçıkva okorire.
4: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim çiramen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Ver ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Ben dağlarda yanamam, ben dağlarda dayandım.
1: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapus selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visima datminon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Yeni adam. Durmadı.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Let's go, let's go, let's go.

Çok güzel.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, carip şikomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lazcasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis amskva zeni korktu. Pazar

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hop, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: zurnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zog aşik aydepe kuciskayı momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatına dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Ubaz da.
3: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefesli.
3: Kaşı bey, boru
2: gani. Boru gani, ubaz da.

0: bence çok güzel. Surmeler.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Cilveli kızlanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: gel beraber oturak onanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: bir sen söyle bir de ben onanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: bu sevdadan kurtulak onanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: naydan ahoy naydan ahoy onanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: naydan ahoy naydan.

0: bozdurayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydan.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepça şavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Let's go, let's go, let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, carip şkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli u meselams.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
2: Arasam. Arasam. Arasam.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zog aşik aydepe kuciskayı momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuniçois mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Kaşı ve boru
3: vermiş. Boru vermiş, umbaz da.

0: Aynı çok güzel. Şurmeler.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikili skit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: El beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana oy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana oy naydan.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepça şavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Yeni adamlar. Dur beni.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Aşkım aşkım soğumaz.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, caripşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır. Yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Arasam. Oğlum değil mi ya?

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zog aşik aydepe kuciskayı momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: renkli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mhulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cariya oşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Kaşı bey,
3: boru
2: ver.
3: Boru ver, boru ver.

0: çok güzel. Sürmeler.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini okorişi holos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Gidene boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Boz durayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: gerdana düz durayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: İpek mendil değilsin onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: cebimde gez durayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kından.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni didonos toneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Yine adamlar. Dur hele. Zulmene.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Let's go, let's go, let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jun da ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Arasam. Oğlum değil mi ya? Ne? Arasam ne demiş?

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir.
2: Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Ne pişiyor? Dizüstü var.
3: Ama
2: ubaz da. Ubaz tabii.
3: Ubaz da
2: nefes diye. Kaşı bey
3: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okhorişi kholos yurtçıkva okhorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Cilveli kızla naydan.

0: Gönül bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydan.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepça şavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Yine adamına. Dur hele.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Let's go, let's go, let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Arasam. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momik steps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
0: Skan işkala dovi çalışatına dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Kaşı bey,
3: bu
2: mu
3: geldi? Bu mu geldi? Bu mu geldi?

0: bence çok güzel. Sorma gel.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini okorişi holos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Gele boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy nayda.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Let's go.

0: gönder. Sağ ol.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Arasam. Oğlum değil mi ya?

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormanca ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Ne pişiyor? Dilsuz da var.
3: Ama
2: ubaz da. Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefes diye.
2: Kaşı bey var mı?
3: Var mı? Ubaz da.

0: Yani çok güzel. Surmeler.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis kit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.
4: Burası Lazuri Radyo.
5: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Cilveli beraber oturak onanayda.
1: Cilveli kızlanayda.
0: Bir ses söyle bir de ben onanayda.
1: Cilveli kızlanayda.
0: Bu sevdadan kurtulak onanayda.
1: Cilveli kızlanayda.
0: Naydana oy naydana onanayda.
1: Cilveli kızlanayda.
0: Naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: İpek mendil değilsin ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Cebimde gezdürayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Naydana hoy naydana ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapus selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Yeni adam. Durmadı.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Let's go, let's go, let's go.

0: gönder. Sağ ol.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Arasam. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavatta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Top ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaimomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: renkli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Kaşı ve boru
3: var. Boru var diye, o bazda.

0: Yani çok güzel. Surmeler.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis git avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini okorişi holos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Gele boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy nayda.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Top ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Yine adamına. Dur hele.

0: Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?
1: Nerede?

Oh, my.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci cundo ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Arasam. Durdum. Olur değil mi ya? Ne? Arasam ne demiş?

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: kuvvetli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
0: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Ubaz da.
3: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
3: Kaşı bey, boru var mı?
2: Boru var değil, ubaz da.

0: çok güzel.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğulaz

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurtçıkva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.
4: Burası Lazuri Radyo.
5: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Dile boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy nayda.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni didonos toneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Let's go, let's go, let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pişko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

0: çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Ben yağmur ol, ben bulun, Rize'de buluşalım, Rize'de bulun. Sen yağmur ol, ben bulun,

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Arasam. Oğlum değil mi? Evet.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavatta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Top ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Allah.
1: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
2: Eski havalar gönlümüzü okşar.
1: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
0: Skanişkala dovi çalışat na dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Kaşı ve
3: boru
2: var.
3: Boru var diye, ubaz daha.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
1: Çikini okorişi kolos yurt çıkva okorire.
2: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ebayok etrak onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: gel beraber oturak onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bir sen söyle bir de ben onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bu sevdadan kurtulak onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana.

0: Gerdana dizdirayım onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: İpek mendil değilsin onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: cebimde gezdirayım onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Yine adamına. Dur böyle. Dur böyle.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

song.

bahçeye çıktım doyasın.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, caripşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemam skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci cunda ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vorson, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Nefes değil, boru var ya. Nefes, dil sus da var.

0: çok güzel. Sürmeler.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okhorişi kholos yurtçukva okhorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Cilveli kızla naydan.

0: Gönül bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Yeni adamlar. Dur böyle.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Let's go.

0: gönder. Sağ ol.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Ben yağmur ol, ben bulun, Rize'de buluşalım, Rize'de bulun. Sen yağmur ol, ben bulun, sen yağmur ol, ben bulun, Rize'de buluşalım, Rize'de buluşalım.
1: Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşist meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Arasam. Durdum bak. Oğlum değil mi ya? Niye? Arasam ne demiş?

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz.
2: Tasavatis Amskva zeni korktu.
1: Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Cilveli kızla naydan.

0: Gönül bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydan.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visima datminon. Top ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Zumele.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas muitkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Aşkım aşkım soğuma.

Allah'ım.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, carip şkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Doğu Lazcasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Arasa. Oğlum değil mi ya?
4: Ne? Arasa ne demiş?

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucizgayı momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: renkli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.